sunset. Ilanga lamemeza lathi tosi, tosi. Yabubuzi news, yabubuzi news. Lakhuluma ijosi, langa lamemeza lathi tosi, tosi.